denedenedene düşüdü babama babama babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü babama düşüdü bab